0: kartta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Full kart debit market ve YDM'lerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir nece klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
1: Bulgat Banko Baku ASC'ye mensustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Halkbank'tan haricde tahsil alan talebelere seyahat üstünlüklü Visa Platinum kartı hediye. Üstelik 30 Oktyabr'a dek harici ülkelere tahsil ödenişleri üzere pul köçürmelerinde komisyaya 50 faiz indirim. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkezi Bank'ın 27 Dekabr 2004 yılı tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: FM.
1: Sen hoşun gelir bu oğlanla.
2: Yüreğin nasıl istiyor?
3: Ne be? Meydi yok hele kanı sakla.
4: Ya bu işte Timon'u öldüren adamın işiydi.
1: Kerem bu meseleye katmazdı.
2: Bu mesele de bize çömeyle beslenir.
5: Yazığın geleyi.
6: Sen canı yavaş yavaş o tarafa bak.
7: Fahrettin bu ne terbiyesizliydi bana karşı etmişsin.
8: Aynı aynı. Ha kapını açtım.
3: İşbirliğimiz burada bitir.
8: Ha?
4: Bir başa eve.
9: Gün sabah ben olmayacağım.
8: Sen niye öyle diyorsun iyi?
10: Oldu özüm sayı kızım. Öpürüm.
11: Dördüncü divar. 28 sentyabr. Saat 23'te.
12: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Diğerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyü boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesayetini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
3: Sumqayıt'ın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
6: Sabahı bizimle. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
7: Deceller, hazır cevaplar, dilotu yiyenler.
8: Ama çocuk hoşlanmıyor.
9: Malma bana beş verir, uduz verir, her şey verir. Ben seher de akşam da dişlerimi fırçalıyorum.
10: Ay uşaklar ne durumsun? Çiçek balalar sizi sesliyor.
11: Çiçek balalar verişinde her birinizi mektebli dostlarımızla birlikte salamlayırız.
12: Salam.
11: Biraz yaydan, biraz da payızdan pay alan sentyabr ayında her birinizi salamlayırıq.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Banko Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Cypress'te. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Değerli sahipkar.

0: Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan felçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet
0: her zaman korunsun.
1: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17.000 manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse ise ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: İstediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.